Dinlenen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil biliyorsunuz. Tam da hafta ortasına denk gelmesiyle uzun hafta sonu tatilini mümkün kılan günlerden aslında. İstanbul'da düzenlenen pek çok etkinlik, pek çok kutlama var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yollar kapalı mesela ve saat 15'te açılacak. İstanbul'da kapalı olan pek çok yol var. Lütfen listeye bakmadan yola çıkmayın. Metrobüs seferlerinde de değişiklikler var. Hepsinden söz edeceğim. Önce bir güne başlayalım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Hadi başlayalım mı?

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ikinci finaliste bugün belli olacak. Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı ve unutulmaz maçlarından biri 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere karşılaşmasında yaşanmıştı. Arjantin'in efsanesi Maradona'nın eliyle attığı gol futbol tarihinin unutulmayacakları arasına girmişti. Bugün tam 40 yıl sonra bu sefer finale kalma mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ikonik Mercedes-Benz Stadyumunda saat 22'de başlayacak. Arjantin ve İngiltere arasındaki bu tarih randevuda Amerikalı hakem İsmail El Fat düdük çalacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
3: kral pop. Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı.

0: Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle yollarda, trafikte bazı değişiklikler var. Hatırlatmak isterim. Özellikle metrobüs kullananlar için bu notum bir defa. İstanbul'da metrobüs bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. 6 istasyonda ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak. Metrobüs seferlerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve çıkışlarına, binişlerine kapalı. Aktarma ise şöyle oluyor. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde Söğütlü Çeşme metrobüs istasyonundan binen yolcular, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna ulaşacak. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde de Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda aktarma yapılacak. Aklınızda olsun.

Ocakta yediğinize içtiğinize dikkat edin. Bakın aciller besin zehirlenmesi nedeniyle dolup taşıyormuş resmen son günlerde. Sıcaklıkların artmasıyla besinleri saklamak çok önem kazanıyor tabii. Malum sıcakta bakteriler daha çabuk yürüyor çünkü. Hatta evde ve alışverişte bile dikkat edilmesi gerekenler var. Mesela uzmanlar diyor ki alışveriş sırasında soğuk zincir gerektiren ürünler en son alınmalı ve mümkün olduğunca kısa sürede buzdolabına yerleştirilmeli. Özellikle yaz aylarında et, süt, deniz ürünleri uzun süre araçta beklememeli. Pişmiş yemekler oda sıcaklığında 2 saatten fazla beklemez. Hava sıcaklığı 32 derecenin üzerindeyse bu süre 1 saat. Çiğ etle tüketime hazır gıdaların aynı kesme tahtasında hazırlanması çapraz bulaşmaya neden oluyor. Bu nedenle mutfak hijyenine de dikkat etmeli. Eller sık sık yıkanmalı, pişirme ekipmanları ayrı kullanılmalı. Sıcakta yediğinize, içtiğinize, kullandığınıza, kendinize, hijyeninize dikkat edin artık.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam. Koçakla Festival.

0: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: 13-20 Temmuz tarihleri arasında...

0: Vodafone'da. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Sinemaya gidiyor musunuz? Bu hafta Odyssey haftası malum. Cuma günü vizyona girecek Türkiye'de ve dünyada. Filmin biletleri şimdiden satışta ama gişede neler olduğuna bir bakalım. Yani şu an vizyonda olan filmlere. Despicable Me evreninin yeni filmi Minyonlar ve Canavarlar vizyondaki ikinci hafta sonunda gişe liderliğini sürdürdü. Oyuncak Hikayesi 5 dördüncü hafta sonunu ikinci basamakta kapadı. Canlı çekim Moana açılışını üçüncü sırada gerçekleştirdi. Christopher Nolan'ın Odyssey içinde artık geri sayımdayız. Dünyanın farklı noktalarında yeni nesil kameralar ve film teknolojisi kullanılarak çekilen yapım mitolojik aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak. Hatta Nolan bu kameralar çok ses çıkardığı için yakın planlarda kullanılamıyor diye daha az ses çıkaran bir versiyonun üretilmesini istemiş ve hatta dış haberlerde Nolan'ın kamerası Nolan'ın icadı diye söz ediliyor bu kamerada. Bakalım nasıl bir destan izleyeceğiz, nasıl bir Odyssey kurgulamış Christopher Nolan. Böyle bir oyuncu kadrosuyla Odyssey izleyecek olduğumuz için de çok şanslıyız bence ve yılınla devam ediyoruz çarşamba sabahına. Akşamüstü şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta. Yakın

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. AK Parti Genel Merkezi'nde dün 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında kürsüdeydi. Bir kez daha Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de saat 15'e kadar kapalı olacak. Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Sıcaklıklar yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar

0: 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70. Bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Tem Otoyolu'nun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüz de rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumu

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. Gördünüz mü listeyi bilmiyorum. Rapora göre Lüksemburg yaşam kalitesinde ilk sırada yer alıyor. Zürih ve Cenevre dünyanın en pahalı şehri unvanını paylaşıyor ve onları Tel Aviv, New York ve San Francisco takip ediyor. Rapora göre Tokyo göze çarpan biçimde ucuz bir şehir olarak öne çıkıyor. Çok doğru. Yani 4 tane sushi, ayıptır söylemesi, 4 tane sushi'nin olduğu bir tabak 100 lira. Ve burada satılan malum kozmetik markasından aldığımız, 30 bin liraya aldığımız bir ürün orada Tokyo'da 4000 liraya satılıyor. Bizzat deneyimledim. Ucuz bir şehir Tokyo. İnanamazsınız. Raporun bizi ilgilendiren kısmı ise şu. Türkiye, Amerika'ya kıyasla 2.2 kat daha yüksek olan akıllı cihaz fiyatıyla listenin zirvesinde. Yani malum akıllı cihazların fiyatı Amerika'nın 2.2 katı ve bu dünyanın en pahalı fiyatı. Nasıl? Hadiseyle devam edelim. Biz çarşamba sabahına. Ara beni. Şimdi Pop'un kralı Kral

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Setur Yaz Show.
6: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Temmuz tarihleri arasında General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G Dual 12.512 GB akıllı telefon metalik gri 33.999 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 64.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında

Haaland'ın elindeki hediyeyi gördünüz mü? Erling Haaland Dünya Kupası'nda özellikle İngiltere maçında gösterdiği performansla turnuva boyunca adından fazlasıyla söz ettirdi. Gerçi pek de pas vermedi takım arkadaşları. Ama Haaland Norveç'e geldiğinde uçaktan inerken çekilen fotoğrafta elinde şişe tutan doldurulmuş bir rakun var. Ve bunun ne olduğu çok merak edildi. Onu da Amerika'dan Norveç'e kadar taşımış çok tatlı bir çocuk bence bu Haaland. Bu arada Tom Holland Jimmy Fallon'ın programına çıktı. Odyssey filminin tanıtımı için. Ve viral olan şu hikayenin doğru olduğunu söyledi. Monaco Grand Prix'sini izlerken karşı tribünde Erling Haaland'ı görmüş Tom Holland ve sosyal medya hesabına direkt mesaj atmış. Beraber yemek yiyebilir miyiz diye. Haaland da cevap vermemiş. Çünkü Tom Holland'ın kim olduğunu bilmiyormuş. Ya Spider-Man'de mi izlemedin? Çok ilginç değil mi hikaye?

Dünya Kupası yarı finali heyecanı devam ediyor. Bu akşam İngiltere son şampiyon Arjantin'le karşı karşıya gelecek. İkinci finalist bu gece Atlanta'da İngiltere ve Arjantin arasında oynanacak. Bu karşılaşmanın ardından da belli olacak. Karşılaşmayı Amerikan Futbol Federasyonu'ndan İsmail El-Fat yönetiyor. Messi ile yakınlıkları ne acaba? Benim gönlümün şampiyonu sosyal medya hesabımı takip edenlerin gayet iyi bildiği gibi İngiltere'dir. İngiltere'de turnuvanın en formda isimleri Harry Kane, Sir ve Jude Bellingham. İki futbolcu da şu ana kadar 6'şar gol kaydederek takımın yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Bellingham Norwich maçındaki gollerden sonra Haaland üzülüyor diye sevinemedi bile biliyorsunuz. Gördünüz mü o sahneleri? Çok duygusal bir çocuk bu Jude. Bayılıyorum ona da. Arjantin'de de gözler tabii ki Messi'de. 38 yaşındaki yıldız futbolcu turnuvada çıktığı 5 maçta 8 gol kaydederek Fransa'nın yıldızı Mbappe ile gol krallığı yarışının zirvesinde. İngiltere ile Arjantin Dünya Kupası tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek bu akşam. Bakalım yarın sabah neler konuşuyor olacak.

0: Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin.

0: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksit.

0: etkisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Fatih. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 4...

0: Atil Sepetinde.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
4: Pop, pop, kral pop.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

15 Temmuz 2026 Çarşamba bugün resmi tatil biliyorsunuz. Zira bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü. Koşu nedeniyle pek çok yol kapalı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar kapalı. Kapalı yolları kontrol etmeden yola çıkmayınız. 15'te açılacak tüm bu yollar. Metrobüs de bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak ve 6 durakta yolcu iniş ve binişine kapalı. Aklınızda olsun, bugünkü planlamalarınızı buna göre yapın. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım gitmeden. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gittim ben. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın. Ne sandın?

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. İrade ve Zafer'in 10. yılı. Türkiye bir kez daha tek yürek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz sempozyumuna yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Sıcak bir gelişme, şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Aralarında Haluk Levent'in de olduğu 23 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. İrade bizim, zafer bizim, milliyetin bugün manşeti. FETÖ'cü hainlerin savaş uçakları, tanklar ve atılan bombalarla başlattığı başarısız darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da devletle el ele veren Türk halkı kendi iradesinin üzerinde bir güç tanımadığını herkese gösterdi. Gazete manşetlerine bakmaya devam ediyoruz. Sabah gazetesi var sırada manşet. 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız. Onlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vatanı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını feda etti. Direnişleriyle tarihe geçen şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ihanetin 10. yılında sabaha konuştu. Biz de bu iman varken hainlere asla geçit vermeyiz. En büyük gücümüz, birliğimiz, Hürriyet'in manşeti. 15 Temmuz'un 10. yılında Erdoğan yazdı. 15 Temmuz dolayısıyla bir makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir diye yazdı. Son dakika haber portalında Milas'taki orman yangını haberi manşete taşınıyor. 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde dünden bu yana etkisini sürdüren orman yangını turizm bölgesini cehenneme çevirdi. Alevlerin yerleşim yerleriyle konaklama tesislerine yaklaşması üzerine 350 otel ve 770 tatil sitesi tahliye edildi. Bu tesislerde bulunan toplam 1120 turist ve bölge sakini güvenli bölgelere nakledildi. Sözcü gazetesine geçelim. Manşet Sözcü'de 10 üyeden birinin oyunu al, orada kal. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sandık çağrısı. CHP'nin seçilmiş lideri butlan krizinden çıkış için sandığı gösterdi.

0: parti 2 milyon üyeyle başkanlık yarışına girelim. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakırım resti çekti. Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya bu haberde TRT Haber'de öne çıkıyor. İspanya Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline adını yazdıran ilk takım oldu. İspanya turnuvada ikinci kez finale çıktı. Bir hatırlatma internet haberden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları saat 15'te yeniden trafiğe açılacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu'nun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Günaydın hepinize. Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. Haftanın tam ortasındayız. Bugün hepimiz için çok anlamlı, büyük bir gün. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Hafızalarda derin izler bırakan o gecenin üzerinden yıllar geçti. Bugün demokrasi uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Dileğimiz ülkemizin her zaman barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın gücüyle yoluna devam etmesi. Evet, 2 saatlik yolculuğumuz başladı. Bir kez daha hepinize günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce şok edici bir gelişme yaşandı ve kupa çalındı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu hırsızlık, kendi halinde bir köpeğin bir yıldıza dönüşmesine sebep olacaktı. Pickles, günlük park gezintisini yaparken herkesin peşinde olduğu kupayı buldu ve bir yıl içinde bir film yıldızına dönüştü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: Tos alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Ütü deyince vatan.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın.

çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor. Kavuş.

Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bazı dinleyicilerimiz WhatsApp mesaj hattından sormuşlar. Arzu, bugün etkinlik otobüsü nerede olacak? Hiç merak etmeyin, ilerleyen dakikalarda otobüsümüzün lokasyonunu sizlerle paylaşacağım. Bir şifre vereceğim. Şifre ile birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çeki kazanacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ve şimdi yine çok sevdiğimiz bir isimle devam ediyoruz. Derya Ulu, Şımarık. Sorma.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Şimdi sırada ikilem hayranlarını sevindirecek bir haber. Grubun yeni şarkısı Bak Dönüyor Dünya müzikseverlerle buluştu. Hani bazen ne kadar unutmaya çalışsanız da aklınızın bir köşesinden hiç çıkmayan insanlar vardır ya. İşte bu şarkı tam o duyguyu anlatıyor. Şarkının söz ve müziği Harun Çelik'e ait olan Bak Dönüyor Dünya düzenlemesiyle de yine ikilemin dokunuşunu taşıyor. Bu yeni şarkı emin olun hepimize çok iyi gelecek. Müzik dünyasından son haberleri kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

değer katar. Sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: yanındayız. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şansa kalmaz işimiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece

0: bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Gökyüzü hayranları toplanın, güzel bir haberim var. Yılın en çok beklenen gökyüzü olaylarından biri Perseid meteor yağmuru. Eminim birçoğunuz bekliyor. Ben de bekliyorum. 17 Temmuz'dan itibaren aktif dönemine giriyor. İlk meteorlar görülmeye başlayacak, ancak asıl büyük gösteri için biraz daha beklememiz gerekiyor. Çünkü Perseidlerin zirvesi 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak. Hatta ben o gecelerde mutlaka dışarıda bir yerlerde oluyorum. Çok karanlık yerleri seçiyorum ve sabaha kadar Perseid meteor yağmurunu izliyorum. O kadar keyifli oluyor ki. Bunu siz de mutlaka yapın. Tarih yaklaşınca sizlere hatırlatacağım. Evet, bu arada yarışmamıza da çok az bir zaman kaldı. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Birazdan otobüsümüzün lokasyonunu paylaşacağım sizlerle. Bu sabah da İstanbul'dayız ve bir şifre vereceğim. Şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çeki kazanacak. Az sonra radyolarınızdan ayrılmayın. Çünkü yarışmayı kaçırmanızı gerçekten istemem. Şimdi bu güzel ve keyifli sabaha Semih Cenk'le devam ediyoruz. Çıkma.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70. Bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, beklediğiniz an geldi. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz İstanbul'daki turuna devam ediyor. Şimdi yarışma başlatacağım. Otobüsümüzü bulacaksınız ve hediye kazanacaksınız. Otobüsümüzün bulunduğu lokasyon Kadıköy Söğütlü Çeşme. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin hemen önünde sizleri bekliyoruz. Zaten baktığınızda üzerinde kocaman Kral Pop Radyo yazan otobüsümüzü göreceksiniz. Evet, şifre yere batan sarnıcı. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Haydi yarışma başlasın. Hepinize bol şanslar diliyorum.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Ortadoğrular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
2: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kullanımına ilişkin kurallarda yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında ikamet eden eşi, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, çocukları, torunları, araç sahibi araçta olmasa bile aracı kullanabilecek. Düzenlemenin amacı özellikle uzun yolculuklarda sürücü değişimini kolaylaştırmak ve trafik güvenliğine katkı sağlamak. Yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçilerimiz adına sevindirici bir gelişme. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şimdi bu keyifli sabaha Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliğiyle devam ediyoruz. Gel.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bazı tarihler vardır, sadece takvimde bir gün olmanın ötesinde ortak hafızamızda önemli bir yer edinir. 15 Temmuz da tam da o günlerden biri. Bu vesileyle vatanı uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. En büyük temennimiz tabii ki birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesi, ülkemizde huzurun, barışın ve dayanışmanın her zaman hakim olması. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da gün boyunca hem müziğin birleştirici gücünü paylaşmaya hem de bu anlamlı günü saygıyla anmaya devam ediyoruz. Kulağınız Kral Pop Radyo'da.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün yanına şifre ile birlikte giden ilk dinleyicimiz Mustafa Uludağ. 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Söz sende Mustafa.
1: Günaydın, ben Mustafa Uludağ. Eşime işe bırakırken Kral Pop Arzu'yu dinliyordum. Söğüt Çeşme'ye yakındım. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Türk milletinin Dömörküsü Bayramı kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa. Güzel günlerinde harca hediye çekini. Unutmayın, her an sizin şehrinize de gelebilir. Sürpriz hediyeler kazandırabiliriz. Gözünüz yollarda.

kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın yeniden saatler 9'u gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Orhan Uğurlar, eğitim kurumları. Atamızın yolunda tek yol başarı.
3: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu?

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar, 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70. Bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüz de rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1974 Dünya Kupası henüz birleşmemiş Almanya'da, Batı Almanya'da düzenlendi. Final maçını Total Futbol'la tanınan Hollanda ve ev sahibi Almanya oynadı. Bu tarihi maçta iki efsane isim Johan Cruyff ve Franz Beckenbauer karşı karşıya geldi. Almanya'yı Dünya Kupası sahibi yapan gol ise başka bir efsane Gerd Müller attı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Haluk Levent, adliyede Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 17 şüphelinin ifade işlemleri ise sürüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün anma etkinlikleri var. İstanbul'da Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulan İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 15'e kadar kapalı. AK Parti Genel Merkezi'nde 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özel bir kez daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Sıcaklıklar yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak, final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 21.

Selamlar, herkese merhaba. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop burası. Gün 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve bugün 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin üzerinden tam 10 sene geçti, 10 yıl. Takvim için belki kısa bir süre gibi gelse de hafızalar için önemli bir zaman. Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Bu yılın teması ise irade.

bizim, zafer bizim teması. Bazı tarihler malum sadece geçmişi hatırlatmaz. İşte o gün bugün, 15 Temmuz da aynı şekilde. Aynı zamanda birlik olmanın, beraber hareket edebilmenin, demokrasinin ve ortak değerlerimizin kıymetinin yeniden hatırlandığı bir gün. Ve ben de bu anlamlı günde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Dileğimiz ülkemizin huzurunun, kardeşliğinin, dayanışmasının daim olması. Bundan başka ne istenir, ne dilenir ki? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.

0: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

zaman zaman yeni çağlardan bahseder olduk. Mesela yapay zeka çağı diye dilimize dolandı, değil mi? Son iki yılda en çok konuştuğumuz konulardan biri oldu yapay zeka. Peki en değerli beceri ne? Aslında bu ilgimizi çekiyor ya da işte işimizi elimizden alacak mı endişesi var. Sonra biz ne kadar verimli olabileceğiz yapay zeka çağında var. Aslında asıl soru şu olmalı belki de, yapay zeka hayatımıza girdikçe insanı değerli yapan şey ne olacak? İş dünyası üzerine yayınlanan bir son rapor var. Teknik bilgi kadar iletişim kurabilen, problem çözebilen, değişime uyum sağlayabilen insanların daha fazla öne çıkacağına dair bir ifade var. Teknoloji hesap yapıyor, güzel. Veri analizi yapıyor, çok değerli. Ama güven oluşturmak, empati kurmak, bir ekibi motive etmek, hala bunlar insana özgü özellikler. İşte bunları henüz yapamıyor. Bundan sonra kendimize sormamız gereken soru belki de teknoloji benden neyi alacak değil de ben teknolojiye rağmen hangi yönümle fark yaratacağım sorusu. Ve inanın bunun cevabını hemen veremeyebilirsiniz. Biraz düşünmek lazım.

En son ne zaman sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, bir dostunuzla bir araya geldiniz ve geldiğinizde ne konuştunuz? Genellikle bu tarz dost sohbetlerinde insanlar tavsiye ararlar. Evet, tavsiye. Günümüzde hala tavsiye alınıyor mu canım? Demeyin. Tabii ki alınıyor. Çünkü dijital sürecin böylesine yoğun yaşandığı, dijitalleşmenin gerçekleştiği küresel bir dünyada artık her şeyi internetten, sosyal medyadan ya da yapay zekadan alabiliyoruz gibi düşünsek de hayır. Halen daha çok tavsiye arıyoruz. Yeni bir telefon alırken, bir restoran ararken, bir doktora giderken ya da bizim için değerli olacak bir alışveriş yapacağımız zaman bile. İlk yaptığımız şey araştırmak değil mi? Karşılaştırmak, yorum okumak ya da tavsiye almak. Güven duygusu hiç olmadığı kadar önemli oldu günümüzde bu dijitalleşmeye rağmen. Ve insanların reklamlardan daha çok, dijitalleşmenin getirilerinden daha çok kullanıcı deneyimleri ve yakın dostlarının tavsiyelerini önemsediğine dair çok fazla veri var. Yani çoğu zaman şu söyleniyor, bilgi çağında yaşamanın en büyük zorluğu bilgiye ulaşmak deniliyor ama bence bu değil. Bence doğru bilgiye ulaşmak en büyük zorluk. İşte bunu bildiğimiz için hala eski yöntem tavsiyelere güveniyoruz.

0: yıl sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, sigortam net. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten, şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden, çipuraya, çeşit çeşit.

Bugün de işinde gücünde olanlar, çalışanlara soralım. Boş zamanınız var mı bugün? Muhtemelen yok diyeceksiniz. Boş zaman denilince çünkü kulağa bir kötü geliyor değil mi? Ben boş zamanı olacak biri miyim diye bile düşünebilirsiniz. Çoğu zaman diyoruz ki hiç vaktim yok. Niçin? Son yılların en çok kurulan cümlelerinden belki de. Ama zaman kullanımı araştırmaları hiç de böyle söylemiyor. İlginç bir noktaya dikkat çekiyor, değiniyor. Boş zamanımız var mı yok mu? Öncelikle siz cevaplayın, düşünün ne olur. İnsanların boş zamanı tamamen kayıp mı? Aslında kaybolmadı, sadece daha parçalı hale gelmiş durumda. Gerçekten boş zamanı olmadığını düşünenler, var olan zamanlarını parçalı halde kullandıkları için bu zamansızlık sorununu yaşıyorlar, zaman enflasyonu. 5 dakika burada, 10 dakika orada. Küçük boşlukları bile çoğu zaman dolduruyoruz. Ne ile? Telefonla, sosyal medyayla. Belki de asıl sorunumuz budur. Daha fazla boş zaman bulmaktan ziyade elimizdeki küçük zamanları bilinçli değerlendirememek. Bu küçük molaları, küçük zamanları görmezden geliyoruz çoğu zaman ya da hemen telefona dalıyoruz. Ve kronik bir sorun haline geliyor boş zaman.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70, bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Yakın zamanda bir kahve dükkanına gittiyseniz belki dikkatinizi çekmiştir. Masada oturanlara şöyle bir bakın, illaki kahveci olması gerekmiyor. Bir kafeterya olabilir. Bir bakın masada oturan, özellikle de daha genç yaş gruba, ne yapıyorlar? Keşke birbirleriyle ilgilenseler. Telefonla ilgileniyorlar. Ben daha dün yaşadım. Kahve almaya girdim bir dükkana. Yeğenim arkadaşlarıyla oturuyor, henüz 18 yaşında. 4 arkadaş masaya oturmuşlar. Onlar beni görmüyor, ben onları görüyorum. Onların beni görmesinin imkanı yok çünkü 4'ünün de başı eğilmiş, telefona bakıyorlar. 4'ü ayrı ayrı birbirleriyle konuşmuyorlar. Daha sonra yanlarına gittim ve dedim ki ne yapıyorsunuz? Ve arkadaşlarla buluştuk dayı. Ama buluşmamışsınız ki siz. Sadece fiziki olarak bir araya gelmişsiniz. Ne sohbet ediyorsunuz ne başka bir şey. Sadece telefona bakıyorsunuz oğlum. Daha sonra sıkıcı dayı olmamak için devam ettirmedim tabii de. Sosyal araştırmalar bunu gösteriyor. Dijital iletişim arttıkça yüz yüze iletişimin niteliğinin değiştiği aktarılıyor. Burada çok kibar bir akademik dil kullanılmış, değişim deniliyor. Aslında bozulmuş desek yeridir. Halbuki unutuyoruz çoğu zaman o keyifli sohbetlerin ekrana bakmadan birbirimizin gözlerine baktığımız anlarda gerçekleştiğini, değil mi?

0: acı anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla. Cenneti tadarım boynunda.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda ikinci finaliste bugün belli olacak. Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı ve unutulmaz maçlarından biri 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere karşılaşmasında yaşanmıştı. Arjantin'in efsanesi Maradona'nın eliyle attığı gol futbol tarihinin unutulmayacakları arasına girmişti. Bugün tam 40 yıl sonra bu sefer finale kalma mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ikonik Mercedes-Benz Stadyumunda saat 22'de başlayacak. Arjantin ve İngiltere arasındaki bu tarih randevuda Amerikalı hakem İsmail Elfat düdük çalacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Son yıllarda hayatımızda çok şey değişti. Hatta bence pandemiden bu yana çok şey değişti. Geçen gün bir arkadaşım, sen de şu pandemiyi bir türlü unutamadın, kaç yıl geçti üstünden dedi. Haklısın dedim. Yani ciddi bir travmaydı aslında ama küresel bir travmaydı. Nasıl unutalım ki? Hayatımızdaki değişiklikleri düşünsenize, normal dediğimiz şeyler kayboldu, yerine yeni normal dediğimiz bir hayat aldı. Haliyle ona adapte olduk ama ben zaman zaman o değişimi hatırlatmak istiyorum. İşte nakit yerine de kart kullanmaya başladığımız bir dönemdi, bir milattı aslında. Mümkün olduğunca az şeye dokunmak için. Evet, cebimizde değişen sadece para miktarı da olmadı. Çünkü ekonomik şartlar da değişti onunla birlikte. Parayı kullanma şeklimiz de değişti. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin bir verisi var. Türkiye'de kartlı ödemeler her yıl yeni rekor kırıyor. Üstelik sadece büyük alışverişlerde de değil. Küçücük, yani kahveden çaydan tutun da en minik alışverişlere kadar markette. Hatta çok küçük tutarlarda bile ilk uzattığımız şey cüzdan değil, kartımız ya da telefonumuz oluyor. Davranış ekonomisi üzerine bakıldığında ise şöyle bir sonuç çıkmış. Nakitle yapılan harcamalarda insanların bütçeyi daha somut hissettiği verisi. Temassız ve dijital ödemelerde ise harcama kararının daha hızlı verilebildiği söyleniyor. Yani cebinde parayla alışveriş yapmaktan sakınıyorsun ama kartla alışveriş yapmaktan sakınmıyorsun. Tuhaf bir davranış değil mi?

Yaz aylarını nasıl geçiriyorsunuz bilemiyorum. Tatil mesela, tatil ciddi bir bütçedir. Tatile bütçe ayırabiliriz mi, gidebiliriz mi? Sonra ne kadar dışarıda vakit geçiriyorsunuz, dışarıda yemek yiyorsunuz? Bunlar önemlidir. Ve merak konusuydu, bu sene turizm ekonomik verilerden nasıl etkilenecek diye. Yavaş yavaş şekilleniyor. Ve Türkiye evde daha mı çok yemek yiyor acaba diye bir soru çıktı karşıma. Tüketici araştırmalarında dikkat çeken bir değişim bu soruyu doğurmuş. Maliyetlerimiz arttı. Maliyet arttıkça insanlar dışarıda yemek yemeyi bırakmadı ama daha planlı davranmaya başladı deniliyor. Şöyle bir sonuç var. Özellikle hafta içi evde hazırlanan öğünlerin sayısı artarken dışarıda yeme içme daha çok hafta sonuna ve özel buluşmalara kaymış durumda. Tabii bunun sebebi sadece ekonomik değil, aynı zamanda hem bütçeyi yönetmek hem de birlikte vakit geçirmenin, ailesiyle ya da sevdiğiyle birlikte vakit geçirmenin yolu olarak gördüğü için evde yemek yapmayı tercih edildiğine dair bir veri var. Mutfak, evet, önemlidir evlerde. Sadece yemek yapılan yer değil, sohbet edilen, paylaşım yapılan, birlikte vakit geçirilen bir alana dönüşmüş durumda. Galiba hala en güzel tariflerin içinde biraz muhabbet var, değil mi?

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Temizlik günü mü?

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Geçen haftalarda bahsetmiştik. Rezervasyon sitelerinden, platformlarından elde edilen verilere bakıldığında Temmuz'un ikinci yarısı en fazla tatil rezervasyonunun yapıldığı dönem diye geçiyordu. Yani bu haftadan bahsediliyor aslında. Bu hafta ve önümüzdeki haftalar Ağustos'a kadar böyle, Ağustos hatta ortasına kadar da böyle devam eder diye tahmin ediyorum. Peki tatilde olanlara iyi tatiller dileyelim. Tatilden sonra en çok ne hatırlanıyor peki? Bir turizm araştırmasında karşıma çıktı. Tatilden geriye sizde en çok ne kalıyor diye sorulmuş. Ne olabilir diye düşünürsünüz? İşte kaldığı otel, kaldığı otelin konforu vesaire. Bu değilmiş meğerse. Kiminle gittiği, tatile kiminle gittiği, nasıl vakit geçirdiği, denizin sıcaklığı, akşam sohbetleri, İşte yol sohbeti, birlikte çekilen fotoğraflar, anılar, başlarına gelen sarsıcı olaylar. Bunlar da en çok tatilden geriye kalanlar diye geçiyor. Deneyim hafızası, başka deyişle davranış bilimcilerin söylemiyle deneyim hafızası geride kalan. İnsanlar yaşadığı duyguyu ödediği ücretten daha uzun süre hatırlar. Bu işin kuralı. İşte o yüzden güzel anılar en iyi yatırımdır denir ya. Yıllar geçer, fiyatlar unutulur ama iyi hissettiren anılar hafızada kalmaya devam eder. Ve hatırladıkça bir ömür gülümsetmeye yeter. Umarım sizin de hep güzel anılarınız olur. Ben Mert Rozçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar

2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna kattığı Sarı Lacivertler, İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Pop Radyo Otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Hakan Ansu. Kuryeyim, motorda Kral Pop dinliyordum Mert arkadaşımızı. Kuleli sahilde olduğunu öğrenince hemen uçarak geldim. Hediyemi kaptım. Sonraki şarkıyı eşim Nuray Karaca'ya armağan ediyorum. Teşekkürler.
2: Merhaba, ben Mehmet Akif. Kadıköy Belediyesi'nde çalışıyorum. Kral Pop dinliyorum. Arzu Hanım'ın anonsunu duydum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ediyorum.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Gong, gong, gong, eti gong. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle bir makale kaleme aldı. Erdoğan yazısında 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlattı. 15 Temmuz'da tarihin akışı değişti. Millet istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele etti dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde anma etkinlikleri düzenleniyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretler yapılıyor. Sabah saatlerinde ise Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulan İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü gerçekleştirildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Mutlak butlan kararına karşı yargı sürecinden sonuç alamazlarsa yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel, yeni parti için bu ay sonu ya da Ağustos başını işaret etti. Haluk Levent, Adliye'de Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması

0: davası kapsamında gözaltına alınan, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 17 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 37, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70, bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek, öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. Yarı finalde Fransa ile karşı karşıya geldi. İspanyollar 2-0'lık galibiyet, Oyar Zabal'ın penaltı golü ve ikinci yarıda sağ bek Pedro Porro'nun golleri İspanya'ya tarihlerinde ikinci kez Dünya Kupası finalini getirdi. İlk ve tek şampiyonluklarını 2010'da elde etmişti İspanya. Bir kez daha finalde ve hedef bir kez daha şampiyonluk. Fransa maçının bu kadar dominasyonlu geçmesi bekleniyor muydu? Kimilerine göre evet, kimilerine göre hayır. Mbappe teknik direktörünü eleştirdi. Daha birebir oynamalıydık. Ön alanda baskı yapmalıydık çünkü onların ne oynayacağını biliyoruz demişti. Luis de la Fuente plana en başından beri sadık kaldıklarını belirtti ve 4 yıl önce yola çıkarken biz burayı hayal etmiştik ifadesini kullandı. Pedro Porro maçın oyuncusu seçildi. Topa sahip olmayla o takım savunmasını çok iyi yaptıklarını belirtmiştik. İspanya'nın Fransa karşısında da bunu bir kez daha gösterdiler. Yamal doğum günü hediyesini aldı. Nico Williams doğum günü hediyesini aldı. Onlar tabii artık şampiyonluk hediyesi bekliyorlar. Bakalım 19 Temmuz'da rakipleri İngiltere mi olacak, Arjantin mi? Bunu bir kez daha göreceğiz. İngiltere, Arjantin. İngiltere ile Arjantin arasındaki son maç 2005'te bir hazırlık maçıydı. Cenevre'de İngiltere 3-2 kazanmıştı. O tarihten sonra ne resmi ne de özel maçta İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelmedi ve doğal olarak da Messi İngiltere'ye karşı hiç oynamadı. Bu akşam bir ilk olacak. Bakalım Dünya Kupası'nda İspanya'nın finaldeki rakibi kim olacak? Bu akşam 22'de İngiltere-Arjantin maçının sonucunu öğreneceğiz.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz. Hain darbe girişimini bertaraf ettiğimiz günün 10. yıl dönümü. Herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız başladı. Önümüzdeki 2 saatinize eşlik edeceğim. Ve hemen açılışla birlikte Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu da aktarayım ve bir kazanan daha belirleyelim. Günün şifresi Boza. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz şu anda Kozyatağı E5'te. Kozyatağı metrosu çıkışı otobüs durağı yanında Pendik yönünde. İlk ulaşan dinleyicimiz günün şifresi Boza ileterek bizden sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak. Birazdan kazanan dinleyicimizin de mesajını paylaşacağız. Şimdi en iyilere devam edelim. Herkese merhaba.

0: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

2015 Temmuz resmi tatilimiz, demokrasi ve milli birlik günümüz. Tam 10 yıl önce kara anlarla başlayan ama aziz milletimizin kararlı duruşuyla, birlik oluşumuzla, bir oluşumuzla hain darbe girişimini bertaraf ettiğimiz günün 10. yıl dönümü. Aynı zamanda bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimizi de şükranla anıyoruz. Kral Pop Radyo'da 15 Temmuz yayını devam ediyor. Az önce etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu belirtmiştik. Birazdan da kazanan dinleyicimizi açıklıyor olacağız. Yakın.

0: beni unutma.
1: Dünyanın en pahalı şehirleri ve yaşam maliyeti haritası belirleniyor her yıl ve bir rapor yayınlanıyor. Bu rapora göre de Lüksemburg yaşam kalitesinde ilk sırada yer aldı. Ülkemiz ABD'ye kıyasla 2,2 kat daha yüksek olan telefon fiyatlarıyla listenin zirvesine yerleşti. Yani telefon alımı konusunda o da parametrelerden biri çünkü en yüksek ülkeyiz bu anlamda. Zürih ve Cenevre dünyanın en pahalı şehri unvanı için birbiriyle yarışmaya devam ediyor. Daha önceki tabloda da vardı. Ayrıca detaylardan biri Hong Kong, emlakta en pahalı şehir olarak yer alıyor. Japonya'da da bu yılki verilerde bir ucuzlama söz konusu. Böyle bir detay da paylaşmışlar. Aylık toplu taşıma abonmanlığında büyük farkla en pahalı şehir Londra oluyor. Lüksemburg'da ise ulaşım hala ücretsiz. Benzin fiyatları Hong Kong'da Kahire'ye kıyasla neredeyse 9 kat daha pahalı olarak raporlanmış. Bu yılın dikkat çeken bir detayı da Almanya ve Orta Avrupa şehirlerinin enerji krizinin kalıcı bir mirası olarak en yüksek fatura maliyetlerine sahip ilk 10'da yoğun biçimde yer aldığı sonucu ortaya konmuş. Araştırma biriminin yayınladığı Mapping the World's Prices raporuna göre, yıllık rapora göre. Ülkemiz nezdinde telefona en yüksek fiyatı ödeyen konumdayız şu an itibariyle. Kral Pop Radyo'da dinlemeyi sevdiğimiz şarkılar devam ediyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle Hücre Teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
11: Getir, bir mutluluk getir.

0: Bugün de İstanbul'da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle dinleyicilerimizle buluştuk ve bir kazanan belirledik. Bu arada şimdiden hatırlatayım, yarın Ankara'da olacağız. Ankara'daki dinleyicilerimizle buluşup sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Günün şifresini doğru ileterek ve bize ilk ulaşan dinleyicimizin hem tebrik edelim hem mesajını dinleyelim.
1: Merhaba Kral Pop ailesi, ismim Cihan Taşdemir. Aracımda Kral Pop'u dinlerken şifreyi öğrendim ve Kozyatağı bölgesindeydim. Otobüsü gördüm ve direkt otobüse yetişip şifreyi verip hediyemi aldım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Bir kez daha tebrikler. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde her an ülkemizin dört bir yanında karşınıza çıkabiliriz. Lokasyon bilgilerini de aktarmaya devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70, bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz bugün. Bugün gün içerisinde etkinlikler, anma programları gerçekleşti. Gerçekleşmeye de devam ediyor. Anma koşusu nedeniyle bugün metrobüs seferlerinde geçici bir güzergah düzenlemesi de İstanbul'da gerçekleşti. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü yaşamaya devam ediyoruz. Mesajlarınız için Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede 0533 781 7474. Paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi birazdan aktarıyor olacağım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
2: Hep tatil
3: yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: İyisini ister, iyi finans. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
11: kazancım net, Sigortam Net.
12: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
14: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza gelen ilk mesaj Adnan'dan. O günü çok net hatırlıyorum. Kötü anları değil, güzel anlara odaklanıyorum. Birliğimizin, bir olmamızın yıl dönümü bugün. Adnan Kurt göndermiş mesajı. Bahar, 10 yıl geçmiş 15 Temmuz'un üzerinden demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun. Canım vatanım notuyla paylaştığı mesajı. Koray Ankara'dan, abim zorlu bir tedavi sürecini atlattı. Artık çok şükür geride kaldı o kötü günler. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Abim Halil için istiyorum. Sıradaki şarkıyı notunu iletti. Paraz'da İstanbul'dan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun mesajını aktardı bize. İstenen şarkıları, notları da bu arada tabii ki aldık. Kral Pop Radyo'da 24 saat en özel şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. O şarkılardan biri daha.

Dünya Kupası maçlarında artık yarı final karşılaşmalarının sonuncusu bu akşam saat 22'de İngiltere-Arjantin. Kazanan takım finale adını yazdıracak, kaybeden takımsa üçüncülük mücadelesinde yer alacak. 19 Temmuz'da da üçüncülük karşılaşması, 19 Temmuz'un akşam 22'sinde de final müsabakası oynanacak. Dünya Kupası'na veda edilmiş olacak. Bakalım bu yılın kazananı kim? 19 Temmuz tarihinde öğrenmiş olacağız. Bu arada bugünlerin yepyeni müzik haberleri için kralmüzik.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Listelerimiz, birçok veri derlenerek hazırlanan listelerimiz ve bize özel içeriklerimiz de kralmüzik.com.tr'de yepyeni single'lar, projeler, albümler detaylarıyla yer alıyor. Şimdi pop'un kralında Mabel Matiz var.

Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
12: 13-20 Temmuz tarihleri arasında

Hepimizin hafızalarına kazınan 10 yıl önce bugün 15 Temmuz ve bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak 10 yıldır bugünü anıyoruz. Bir olduğumuz, birlik olduğumuz, hain darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadelenin neticesinde şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Gazilerimizi de şükranla anıyorum. Bugünkü yayını tamamladık. Yarın 16 Temmuz ve Perşembe saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna kattığı Sarı Lacivertler, İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70. Bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: TEM Otoyolu'nun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Bay J yayında. Hepiniz hoş geldiniz. 15 Temmuz ve bugün tatil olduğuna göre rahat rahat dinleyebilirsiniz beni. Ama siz ne yapıyorsunuz? Dinlemiyorsunuz. Neden? Çünkü beni sadece ihtiyacınız olduğu zaman kullanıyorsunuz. Ya sorun değil. Ben buna alışığım. Hayatıma girip çıkmış olan herkes yaptı bunu. Yüzümün derisi eşek derisi gibi oldu yüzüm benim. O eski alınganlık, mahcubiyet, depresyon gibi duygular çok geride kaldı kral. Kraliçem. Bakınız, siz bana kullanıp bir tarafa fırlattığınız sümüklü bir kağıt mendil muamelesi yapıyor olabilirsiniz. Ama ben hala aman kırılmasınlar, aman gücenmesinler diye kral diyorsam kraliçeyi de ekleyeyim diye bir politik kabul edilme savaşı vermeye devam ediyorum.
1: Yapma Bayşe, biz sana sümüklü kağıt mendil muamelesi yapmıyoruz.
0: Hadi önemli değil. Sizinki yine iyi. Karım kağıt mendil bulamadığı için, kanepede klimadan sürekli burnu aktığı için yanında bir rulo tuvalet kağıdıyla sildiği burnundan çıkanlar gibi fırlatıyor beni. Sümüklü tuvalet kağıdı. Bunların hiçbirinin suçu sizin değil. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 bölüm okudum. Amerika'da yüksek eğitim aldım. Kimse yalvarmadı bana bu mesleği seç lütfen Bayce diye. Böylece hayatım boyunca edinebileceğin tüm mal varlığı 12 tane tişört olur diye kimse uyarmadı beni. Sonra bir ikinci şans verildi bana. Bir bilge dedi ki, bir insan evladının bu medeniyette edinebileceği en berbat mesleği seçtin. Ama sakin ol, otur, seni hala kurtarabiliriz dedi. Nedir dedem dedim. Sakın evlenme ve karşı cinsi unut dedi. Ve ben şimdi tabii 112 ilişki ve 3 evliliğin ardından 55 yaşımda gerçek bir hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Bugün mesela neden çalışıyorum biliyor musunuz? Çünkü 15 Temmuz tatil ve tatilde çalışınca 2 günlük maaş vermek zorunda şirketler. Ve benim gerçekten ama gerçekten bu fazladan gelecek 250 liraya ihtiyacım var. Evet. Ya ben aslında çok iyi bir oyuncuyum. Ama kamera beni sevmiyor. Sevmiyor. Cepheden çektiği zaman seksi ve geniş bir çenem var. Bayağı yakışıyor. Profil verdiğim zaman hiç çene yok. Bu nasıl bir dizayn? Bir de derler ki melezler güzel olur diye. İşte demek ki neymiş? Her şeyi karıştıramazsın. Mesela suyla yağ karışmıyor, anladın? Biri orada, diğeri burada kalıyor. Bacaklarım çok güzel misal ama bir an evvel bir kliniğe gidip jawline yaptırmam gerekiyor. Jawline kolay bir işlem. Çenenize dolgu yapıyorlar, şekillendiriyorlar. Daha erkeksi, çekici bir görüntü oluyor. Ama bu gerçekten iyi bir fikir mi onu da bilmiyorum. Yani yine o bilgenin bana verdiği öğütlerde karşı cinsle işin olmasın vardı. Sormam lazım kendime, gerçekten bu kadar çekici bir erkek olmak istiyor musun başım? Başına yeteri kadar dert bela açmadın mı diye. Karımı seviyorum millet. Ama mesela 6 ay annesine gitse. Ya ne gülüyorsunuz, her hafta sonu görmeye giderim yine. Aynı evde yaşamaya uygun tipler değiliz. İkimiz de inanılmaz derecede gazlı insanlarız ve evlendiğimizde birbirimizin yanında asla gaz çıkartmayacağımıza, geğirmeyeceğimize söz verdik. Bu yüzden acı dolu birer hayat yaşıyoruz. Çünkü bu tip durumlarda şiddetin boyutunu hesaplamak çok zor. Mesela hiç ses çıkmayacağını bilsem. Bodrum'da yaşıyoruz. Rüzgar ters esti. Lavabodan lağım kokusu teper sık sık burada. Suçu lavaboya atabiliriz ama şu soruya cevap veremesi. Lavabo neden böğürerek tepiyor? Zabart diye geri tepen lavabo olur mu? Siz tatil yaparsınız, ben çalışmak zorunda kalırsam olur.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Ben Bahçe, yine çalışıyorum. Sabahtan beri yaptığım tek şey sizin için yayınımı yazmak, hazırlanmak. Benim en büyük şansım, karım bütün gün uyuyor. Benim ve şaka yapmıyorum. Bir keresinde akşam 8'de uyandı. Hava kararmıştı. Daha sabah olmamış diye gene yattı uyudu. Ben işte hayatta bu rahatlık seviyesine ulaşmak istiyorum. Yani bu iç huzuru, bu kolay uyuma relakslığı ve bunun için de bugünden tezi yok, zengin bir eş aramaya başlıyorum. Nasıl Bahçe? Sırf parası için mi? Ya yapmayın arkadaşlar. Midesiz bir insan mıyım ben? Tabii ki sevmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yapacağım ama kusura bakmayın. Pardon da. Özür dilerim. Biri sizi yaşattığı 14 odalı malikanede yaşarken beraber 7 milyonluk bir Alman arabası alıyor. Onu sevemiyorsanız onun değil, sizin probleminiz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Sizi hiç kimse hiçbir şey tatmin etmez. Ha, ne diyeceksiniz ki? Seni sevmiyorum çünkü... Çünkü kral konuş, seni dinliyoruz. O kadar merak ediyorum ki ne diyeceksin. Ben seni sevmiyorum çünkü bana hayatla mücadele etme şansı vermiyorsun. Tamam, bırak evi, bırak arabayı, ben devreye giriyorum. Defol, bir daha yörüngeme gibi gözüme görünme. Kral Pop Radyo burası. Bu kadar başarılı olmamızın sırrı ne yağmurda ne güneşli havada, karda kışta, kavurucu yaz sıcağında işimizin başından ayrılmıyoruz arkadaşlar.
1: Bayşe, bütün radyolar yapıyor bunu. Radyo olayının doğasında var.
0: Tabii işte, demek ki herkesin yaptığı aynı şeyi herkesten daha iyi yapıyoruz. Ne uzatıyorsunuz Allah aşkına ya. Tamam. Ucuz uçak bileti istiyorum. Bakın gerçekten yok havaalanı vergisiymiş, yok bilmem neymiş, yok efendim jet yakıtıymış, bir pilotun maaşıymış. Bıktım, usandım. Çünkü Türkiye'de tatil çok pahalı. Atıyorum Tayland'da ucuz ama uçak bileti pahalı. Sanıyordum değilmiş, biliyor musun? Sadece 32 bin lira. Phuket Adası'na aktarma dahil. Otelde 14 bin lira, ikisi 46 bin lira. Bodrum'da iki kişi tatil köyü baktım aynı tarihlerde, 840 bin lira. Oğlum 840 bin liram olsa işi bırakırım ben. Çalışmam da daha. Valla bilmem, bir şekilde uçak biletlerini ucuzlatsınlar. Hizmet filan istemiyorum, beklemiyorum. Hatta uçuşun başından sonuna her türlü yardımı yapmaya da hazırım ben birey olarak. Mesela kalkış yapacağız, anons yapıyorlar. Sayın yolcular, maaş basmıyor. Yolcularımızdan aşağı inip iterek uçağı piste vurdurmalarını rica ediyoruz. Bana uyar kanka. Roma'ya 2500 liraya uçursun. Koltuk başlarına ince tığla anane danteli örerim yolda mı? Sayın yolcular, pilotun 45 bin lira brüt maaşına zam isteği karşılanmadığı için saat kurmamış bugün. Aranızdan. Ya Hasan, sen çok iyi Age of Empires oynuyorsun. Hadi koç, hadi baba yiğit, uçur şunu. Yani diyeceğim şu ki... diyeceğim şu ki, bütün bu pahalı uçuşlar, 5 yıldızlar, açık büfeler... hayatımın olağan akışına aşırı derecede aykırı. Bu yüzden uçağımın da kullandığım 2009 model Güney Kore arabası gibi olması beni bozmuyor. Mesela sizin aracınızda geri görüş kamerası, sesli alarm var. Benimki de sadece sesli uyarı sistemi var. Çat diye ses geldiği zaman duruyorsun. Bu arada anonsu bitirmeden şu konuyu da konuşmak istiyorum. Şu koltuklardaki popo ısıtma. Gerçekten mi millet? Yani kim poposundan üşümüş bugüne kadar? Gerçekten. Oradan mı başlıyoruz şimdi? En son üşüyen yer o. Artık arabanın kumaş koltuğu bir insana ne kadar soğuk verebilir? Gören de sanır Finlandiya'da kaldırıma oturmuş. Neyse, devam edeceğiz. Ve devam edeceğimiz ilerleyen kısımlarda da birçok hassasiyetinize çok fazla hassasiyet gösteremeyebilirim. Şimdi de umuyorum. Umarım bunu hazırsınız. Beni sevdiğinizi biliyorum. Hani şu bin türlü yaramazlık yapıp evden kovamadığınız evladınız gibi. Biliyorum, biliyorum. Kral Pop burası.

0: İyi akşamlar Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Bugünü 28 Eylül ile birleştirip kısa bir ara tatil ayarladınız mı kendinize? En sevdiğim şey bu bayramlar arası köprü. Yaptıysanız en iyi arkadaşınız benim. Çünkü bu paranın kaynağı ne bilmiyorum ama sormayacağım da. Oyunda ben de varım kral. Adım Bayce. Tatil tecrübelerim bana çok şey öğretti. Bir tanesi de şu: otele asla az para ödemeyin. Piyasanın yarı fiyatına otel bulduk Bayce. Şimdi siz diyeceksiniz ki Bayce'cim devir tasarruf devri iyi hoş diyorsun da kâr ederiz ne güzel. Yok kanka, başka şekillerde bedelini ödüyorsun. Gerçek. Ben iki gecesine 1200 lira ödediğim bir otel istirahatimden biridir. 4 sene oldu terapi görüyorum hala. Psikoloğa gidiyor. Evet. Ne bileyim, misal safariye gideceksiniz ve 10 günlük otel bedeli 10 bin lira. Kaçın o safariden. Çünkü safari sırasında göreceğiniz hayvanlardan çok daha vahşi hayvanları odanızda görme ihtimaliniz büyük. Mesela örümceklerin 8 bacağı vardır. İlk 12 bacaklı örümceğinizi bu tatilde odanızda görebilirsiniz. Ve şaşırmayın, 3 dil konuşuyor ve resepsiyonda çalışıyor. Evet.
1: Bayşe, gerçekten de dünyadaki tüm örümceklerin 8 bacağı mı var?
0: Evet kankacığım, 50 bin çeşit örümcek var dünyada. Tamamı ırk olarak doğuştan 8 bacaklı. Ha tabii doğada kavga veya kazalar nedeniyle bazı bacaklarını kaybeden 6 veya 7 bacaklı örümceklere rastlayabilirsiniz. Ancak içiniz rahatlamasın. Kamyonlar Dorsesi'yle birlikte toplam 18 tekerlekli. Bir tekerlek kopup uçarsa makine yürümeye devam ediyor. Anladın mı? Aynı kafa, o örümcekten kork. O değil de biz karımla bir keresinde 5 yıldızlı tatil köyünde kaldık. Yatakta pire çıktı. Ben eve gitmek istiyorum dedim. Karım daha cesur çıktı. Parmağıyla yakalayıp ezdi birkaç tanesini. Ne bileceğiz dedim hepsini öldürdüğünü. Bilemeyiz dedi. Mesela ben de seni yoğurup adam ettiğime yürekten inanıyorum. Ama hala çok sayıda handikapın olma ihtimali çok yüksek Bayce. Sevgili eşim. Ya ben hayatta hiçbir zaman büyük hayaller kurmadım. Ev, araba, yat, kat filan istemiyorum. Benim bütün hedefim bir otele gidip yastığa kafamı koyduğumda içinden başka bir canlının çıkmaması. O kadar. İnsan bu kadar mütevazi hedeflerle yaşayıp yine de bu kadar başarısız olmayı nasıl beceriyor gerçekten bilmiyorum. Vallahi bak, büyük hedefler koyup başaramadığın zaman zaten hedef çok büyüktü deyip kendini teselli edebiliyorsun. Ama bu ay keçi peyniri alacağım deyip olmayınca, pardon da daha ne kadar azını isteyebilirim, özür dilerim, hayatı sorgula, havyar değil, wagyu değil, yarım kilo keçi peyniri ya. Bir noktada züğürt tesellileri başlıyor, yaşayamadığınız şeyleri karalama kampanyası. Ya yok ya, pahalı otelde rahat edilmiyor bro. Sürekli birileri peşinden koşuyor, hizmet etmek için pusuda bekliyor. Arabadan inersin, valizini kaparlar, lobide yürürken elindeki boş bardağı kaparlar. Odadan şey diye arayayım o zaman. Alo, resepsiyon mu? Kakamı yaptım ben, gelebilirsiniz. Oğlum, odaya giriyorsun, yatakta yastık menüsü var ya. Kas tüyü, ortopedik, bambu, meditasyon yastığı. Alt tarafı açık büfede sanki bir daha yarınlar olmayacakmışçasına, yemek yeme şansım olmayacakmışçasına hunharca yiyip kafamı koyup bayılacağım o yastıkta. Ne olacak ki? Kariyer seçimi mi bu? Bir keresinde kas tüyü seçtim. Bütün gece vicdan azabına ve kas rüyama girdi. Ya şimdi ben bu açık büfe meselesi hakkında bir iki bir şey söyleyeceğim. Sonra kazlara döneceğim biliyorum. Ölüp bitiyorsunuz.

kaz muhabbeti duymak için evet özlediniz. Pahalı otelin açık büfesine giriyorum. Ortam elit. Arkada hafif bir caz çalıyor. Kendi kendime diyorum ki oğlum bence sakin ol. Sen entelektüel bir insansın. Aristokratsın.

0: Kaz tüyü için kazları öldürüyorlar zannediyordum. Meğer daha da kötüsüymüş. Tüy dökücüyle döküyorlarmış. Kazlar cız çıpıldak takılmaya devam ediyorlar. Şaka gibi. Böyle dejenere bir kaz kümesi gibi. Herkes donla üşüyor mu abi diye gezin. Ne olduğunu da anlamamışlar. Kaz kapalı olduklarından ötürü. Neyse Kral Pop Radyo'da Bay J yayında millet. Kopmayalım. Kopmayalım.
1: Verir hep bana bir mesaj. Onu lades ettiğimde karşı koyamaz. Ona vazgeç dedi.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Serin yanındayız.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Klima deyince vatan.

0: mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: Selam millet. Bir canlı yayın harikası Bay J'ye denk geldiniz. Yani kim böyle söylüyor bilmiyorum. Hiç de duymadım ama bence ben harikayım. Aa, ne demişler? Kendini sevmezsen kimseyi sevemezsin kanka. Ben mesela kendimi bu kadar sevmesem Kıvanç Tatlıtuğ'u da bu kadar sevemeyecektim mesela.
1: Çok mu seviyorsun Kıvanç'ı Bay J?
0: Yo, inandınız mı? Ya yapmayın, tabii ki sevmiyorum, beğeniyorum. Beğeniyorum sadece ben Kıvanç'ı. Sevmek için ya arkadaşım ya ailemden biri olacak ya da bana her ay 200 bin lira ateşleyecek. Hiçbiri yok ki bunların. Yok, beğeniyorum bu yüzden sadece. Güzel adam. Ne yiyorsa söylesin biz de yiyelim. Şimdi bu çiftlik tavuklarının derisinde çok fazla omega 6 var. Enflamasyon yapıyor vücutta. Bunu böyle tek başına çok fazla almak iyi değil. Omega 3 ile dengelemek gerekiyor. Ha, organik tavuk da çok iyi dengelenmiş mesela. Onun derisini iç rahatlığıyla yiyebilirsiniz çıtır çıtır. Ama onu da satın aldıktan sonra marketten çıkınca karalar bağlıyor insan. Çok pahalı, çok pahalı.
1: Peki ne yapacağız Bahşişe?
0: Bence çatlayana kadar ucuz çiftlik tavuğu yiyip mutlu gidelim. Yumuşacık. Oh! Ya şaka bir yana bu çiftlik tavukları 35 günde kemancı İsmail Hakkı Bey'e dönmüş. Her yerinden antibiyotik fışkırıyor. Bu Levent Kırca'nın karakteriydi, hatırlıyor musunuz? Evet. Daha tombul bir kemancı arkadaş var. Üzerinde piliç yazıyor. Ağırlığı 2 kilo 250 gram. Bu tıpkı çocuklar fıstık gibi bir çıtır bir sevgili yaptım deyip arkadaşlarınızla buluşmaya remork forkliftle getiriyorsunuz. Piyasada çiftlik tavuğuyla organik tavuk arasında bir model çıkartmışlar. Ona bayılıyorum. Pazarlama departmanında oturmuşlar. Organik alamayan o perişan durumda ama biraz daha iyi bir hayat yaşama çabası içinde olmayı, orta sınıfı nasıl avlarız, nasıl elimize bulmuşlar. Daha fazla gün bekleyip kesiyorlar ve yemleri de doğal. Var. Neyse kısa keseceğim, çok umurumda değil. Biz insanlar da doğal beslenmek zorundayız ama karım dün gece hallerim var deyip 4 tane çikolatalı kofret gömdü. Hala yaşıyor. Tavuk tütsülerdik ben küçükken. Doğaldı tavuklar. 20 yıldır lazer epilasyona gidiyorum. Çağrışım yaptı ve hala her daim kendimi tıraş makinesiyle vücudumu tıraş ederken buluyorum. Artık insan olduğuma inanmıyorum ben. Vücudumdaki kıllarla yıllarca aynı evi paylaştık. İnsan biraz duygulanıyor. İlk defa gittiğimde doktor lazeri tuttu. Ben içimden hakkınızı helal edin çocuklar diye. 20 yıl geçti, hala benimle beraberler. 2 ayrı kira ödememek için boşanmayan çiftler gibiyiz. Yemin ediyorum ya. Bir de biz erkekler konduramıyoruz ya kendimizi. Hiçbir şeye bakım demiyoruz. Mesela cilt bakımı değil, doktor tavsiye etti. Dermoderman varmış. Kaş aldırmıyoruz, simetri bozulmuş. Burun estetiği değil, devyasyon. Lazer yaptırmıyoruz, sporcu performansı için. Oğlum ben en son 1986'da koştum. Artı bacağımdaki 4 tane tüy beni ne kadar yavaşlatabilir ve nereye yetişiyorum? Radyo sunucusu olarak nereye yetişiyorum? Bugün yazdım lazercime. Nilay dedim, ne yapacağız, bu böyle olmuyor. Ya Bahşişe dedi, çok sayıda beyaz kıllarınız var ya, zor tabii. İşte o yaşa geldim ben. Genç bir kadın bana kıllarım beyazlamış, hala güzellik kovalıyorsun dedem dedi. Evet. Tam olarak böyle söylemedi ama ben öyle algıladım. Karım acayip iştahlı bir kadın. Dün gece şey diyordu. Bırakacaklar beni. Şu güzellik fizik meselesi olmasa bir gecede bütün buzdolabını yerim aşkım. Kimse tutamaz. Bir gün koy vereceğim dedim. Mantının üstüne 200 gram bal döküp her lokmayı erimiş Trabzon tereyağına batırıp batırıp yiyeceğim gibi şeyler. Tamam tamam hayatım, sakin ol dedim. Korkuyorum. Yemek yemeyi çok seviyorsun, anladık. İğrençleşmene gerek yok. Sarımsaklı mantının üstüne bal döküyor. Güzel bir akşam yemeği diliyorum herkese. Yayın devam ediyor. Bay J Kral Pop Radyo'da, ayrılmayın lütfen.

0: Net Gündem.
1: Merhaba, haber portallarından derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. TRTHaber.com'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma programında konuştu. Erdoğan, Fethullahçı terör örgütü tehlikesinin devam ettiğini belirtip, "Unutmayacağız, tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz," dedi. Erdoğan, "FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar," diye de ekledi. ntv.com.tr ile devam edelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde CHP ve İyi Parti'den de mesajlar paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. İyi Parti lideri Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. MİT, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla örgüt mensubu yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi ceza aldı. Toplam 1366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Sabah.com.tr'ye geçelim. 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Assubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Kahraman şehidi Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Kor General Zekai Aksakallı da mezarı ziyaret etti. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Mutlak butlan kararına karşı yargı sürecinden sonuç alamazlarsa yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel, bu ay sonu ya da Ağustos ayını işaret etti. İhale, fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Güner, İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden alındı diyor hürriyet.com.tr'de. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü yarın başkent Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Gündem. Net Gündem.

0: haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna kattığı Sarı Lacivertler İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar. Herkesin tür tür yetenekleri var, çeşit çeşit. Benimki de radyo şovmenliği mi Bay J diye? Yok, insanları bacaklarından tanıyabiliyorum. Bay J, şu bizim Hasan değil mi? Bilmiyorum, üzerinde pantolon var kanka. Bekleyelim belki, evet manavın önünde ama belki bir ihtimal pantolonunu çıkartırsa o zaman söylerim sana kim olduğunu. Kral Pop Radyo'da tatil akşamınızda sizi yormadan güldürmeye çalışacağım. Çalışıyorum. Biliyorum bazı şakalarım gerçekten çok komik ama lütfen kendinizi kontrol etmeye çalışın. Bugüne kadar 40 sevgilim gülerken fıtık olduğu için ayrıldı benden. Ay daha fazla dayanamayacağım diye. Yani bu benim yorumum. Belki de her ciddi konu konuşulduğunda yalaş yalaş şakalarla konuyu saptırmaya çalışmam yüzünden de olmuş olabilir. Ayrılmak istiyorum Bahçe. Oo, yapma hayatım, ben seni böyle bütün seviyorum. Ya çok kötü bir şaka. Kadınlar beni anlamıyor. Şimdi mesela karımı ele alalım. 6. evlilik yıldönümümüz Eylül ayında.

ve bazı şeyleri hep bu süre üzerinden değerlendiriyor. Ama ben öncesinde iki kişiyle daha toplam 17 yıl evli kaldım. Evlilik gerçekliğini ondan farklı yaşıyorum. Anladın? Çünkü mesela şimdi evliliğin 7. senesi riskli. Hassas bir sene. Çok fazla boşanma olur. Önümüzdeki yıl onun için zor bir yıl olacak. Benim 24. evli yılım. O ayrılmak isteyecek. Ben diyeceğim hayatım bu saatten sonra ne ayrılması Allah aşkına. Lütfen çıkıntılık yapma ya. Kaç yaşına geldik bu kadar evli. İnsan deneyim kazandıkça romantizm biraz azalıyor. Eskiden tartışınca beni artık sevmiyor galiba diye düşünüyorum. Şimdi iyi diyorum, demek ki tansiyonu normal. Evet. Çünkü sessizlik beni daha çok korkutuyor her zaman. Evet. Bir kadın sessizse ya sana küsmüştür, boşanma planı yapıyor olabilir. Ya da internette senin kredi kartınla bir şey sipariş ediyor olabilir. İkisine de sonunda çok para gidiyor. Evet. İnsanlar internette 20 yaşındaki fenomenlerden ilişki tavsiyesi dinliyor. Benden dinlemiyor. Halbuki benim özgeçmişim ortada. 3 evlilik yapmış adamım. Yani bu özgeçmişle en azından nasıl yapılmaz, ne konuşulmaz, ne denmez, ne denir, hangi yüz mimikleri sizi uçurumdan aşağı sürükler diye bir seminer verebilirim. Salona girerim, perde açılır. Arkamda slide gösterisi. Birinci slide'da kocaman iletişim yazıyor. Dönerim dedim ki arkadaşlar ben bunu denedim, efektif değil. İkinci slide'da empati yazıyor. Onu da denedim. Asla onun yerine koyamazsınız kendinizi. Bambaşka bir gezegen, bambaşka haller. Ama empati yapıp kuramazsınız. Üçüncü slide'da susmak. Heh, arkadaşlar onu özellikle denedim. Zaten konuşmama fırsat verilmedi. Aman öf. İnsanlar hayatı fazla ciddiye alıyor. Hepimizin sonu belli zaten. Aramızdaki tek fark, kimimiz oraya kahkaha ata ata gidiyor, kimimiz surat asarak. Ben ilk gruptayım. Zaten bu kadar saçma bir dünyada ciddi olmayı denedim. Yakışmadı bana. İnsanlar da dedi. Bay J, hiç yakışmadı sana. Toparla kendini Bay J. Güldür bizi Bay J. Hadi palyaço, dans ederek güldür. Çirkin göbek at. Ona da gülelim ha.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ikinci finalist de bugün belli olacak. Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı ve unutulmaz maçlarından biri 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere karşılaşmasında yaşanmıştı. Arjantin'in efsanesi Maradona'nın eliyle attığı gol futbol tarihinin unutulmayacakları arasına girmişti. Bugün tam 40 yıl sonra bu sefer finale kalma mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ikonik Mercedes-Benz Stadyumunda saat 22'de başlayacak. Arjantin ve İngiltere arasındaki bu tarih randevuda Amerikalı hakem İsmail Elfat düdük çalacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz

0: Kasım'ı başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL'ye indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

Merhaba millet, bugün 15 Temmuz. Yıllardır resmi tatil ama yine de sabah kalkıp dalgınlıkla işe giden, iş yerinin kapısını kilitli görünce doğru ya deyip eve dönenler olmuşsa olabilir. Siz yine şanslısınız çünkü ben sadece gidip geri dönmedim. Geldim bir de çalışıyorum. Harika. Bu kadar fedakarlık isteyen bir meslek. Herkes eğlenirken, gezerken de çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bazıları yaptığım işe hala gerçek bir meslek

gerçekten saymıyor. Başlarda üzülüyordum. Sonra düşündüm. 2 saat konuşuyorum. Kiramı ödüyorum, faturalarımı yatırıyorum. Anneme ayda 400 TL yollayabiliyorum. Kimseye özgeçmiş göndermek zorunda değilim. Performans değerlendirmesi yaşamıyorum. Valla ben de bu sistemin nasıl çalıştığını tam çözemedim. Demek ki bazen saçma görünen işler ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu arada saç demişken... Saç dedim mi ki? Saç demişken... Her neyse, varsayın ki saç demişim. Saç demişken... Kel olmak... Bence dünyanın en yanlış anlaşılan özelliklerinden bir tanesi. Her yıl binlerce insan dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye saç ektirmeye geliyor. Oysa kel olmanın müthiş avantajları var. Sabah hazırlanma süresi diye bir şey yok. Islak mendille kafayı sil, hazırsın, bu kadar. Benim gibi üst katta inşaat yarım kalmış tipler daha şanssız. Kalan kısmı da adam gibi gösterebilmek için her sabah duş, fön, şekil, dua. Tam zamanlı proje yönetimi, biliyor musunuz? Deli saçı olanlar beni çok iyi anlıyordur şu anda. Hatta yıllar önce doktora gittim. Saç çıkarabilir miyiz dedim. Dedi ki olur ama kullandığımız ilacın bir yan etkisi var, iktidarsızlık. O dönem evliydim. Problem yok dedim. Problem yok hocam dedim. Bu halledemeyeceğimiz bir şey. Yani düşünsene, lüle lüle saçlarınla yeni birini etkilemişsin. Her şey harika gidiyor. Gecenin sonunda kız bize geçelim mi diyor. Sen yok, istersen biraz daha yürüyelim. Ha? Sarılalım mı? Sarılalım. Sarılalım mı? Hayat bana şunu öğretti. İnsanın elinden bir şey gidince onun değerini anlıyor. Derler, öyle derler. Bence tam tersi. Eline yeni bir şey geçince eskisinin ne kadar işine yaradığını anlıyor. Neden? Onun için ektiriyor bile. Saç çıkarmak istiyorsun, başka bir şeyden olma ihtimali çıkıyor. Para kazanıyorsun, huzurun gidiyor. Tatile gidiyorsun, dönüşte dinlenmek için tekrar izin istiyorsun. Galiba hayatın bütün sistemi biriniz bir tanesini seç üzerine kurulmuş. Ben de seçtim, saçı boş verdim. Hiç değilse rüzgar istimi hala bir şeyler hareket ediyor. Evet, öyle. Kral Pop Radyo'da Bay J, tatil akşamında çalışmaya devam ediyor. Siz tadını çıkartın, ben sizi güldürmeye çalışayım.

Merhaba millet. Tatil nasıl geçiyor? Bir yerlere kaçabildiniz mi? Ben de gitmek istiyorum tabii ama mali işler bu yıl bana şöyle bir baktı. Dedi ki sen tatil işini emekliliğine sakla. 64 yaşına sakla. Şimdi pencereyi aç, Bodrum'da yaşıyorsun, dışarıyı seyret. Ey şükürsüz. Evet. Ben de tamam dedim, tamam çok şükür. Çok şükür. İnsan yaş aldıkça hayallerini ertelemeyi de öğreniyor ve hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği ihtimalini de hesaba katmaya çalışıyor. Zaten benim tatil anlayışım yıllardır değişmedi. Bir otele gidip dinlenmeye çalışıyorum. Dönüşte dinlenebilmek için 2 gün daha izin istiyorum. Az önce söylüyordum. Ailece tatil diye bir kavram var. Allah herkese sabır versin. Çocuk tamam. Senin çocuğun. Onu bir yere kadar idare ediyorsun. Eşin de geliyor. Eşin de geliyor. Yıllar içinde tanıştığın bambaşka bir insan. Aynı odada kalıyorsun, aynı banyoyu kullanıyorsun, aynı açık büfede sen bunu yiyeceksin mi diye diplomatik krizler çıkıyor falan. İnsan ilk buluşmada bunları anlatsa ikinci buluşma olmaz zaten. Biliyorsunuz bunları yaşayacağınızı bilseniz. Ben bu şakaları özellikle düğün sezonunda yapıyorum. Belki son anda hani vazgeçen, fikrini değiştiren, ben bir daha düşüneceğim diyen olur. İşte nikah 5 dakika kala damat, bir dakika ya, Bay J haklı olabilir. Bu akşamüstü onu dinledim mi? Salondan çıkıyor. Benim için inanılmaz bir kariyer başarısı olurdu bu arada. Kusura bakmayın ama olmuyor. Olmuyor. Yani o evlenecek insanlar çok mutlu. Beni dinliyorlar. Aynı tatlı adam yine şakalar yapıyor. 6 ay sonra aynı insanlar. Bazı konuları gerçekten hepimizden daha iyi biliyor olabilir. Bugün markette kasada bir kadın sıramı aldı. Kavga etmedim. Pasif agresif bir insanım ben. Bağırıp çağırmak bana göre değil. Sessizce arkasına geçtim, yaklaştım. Çok yaklaştım. Gereğinden fazla. Polislik. Evet, o derece. Ve derin bir sesle kendi kendime konuşmaya başladım. Haksızlık edenler er ya da geç yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Kadın bir döndü, bana baktı. Sonra yeniden önüne döndü, ben devam ettim. Bu dünyada olmazsa öbür dünyada. Güvenliği çağırdı. Güvenlik geldi. Beyefendi tehdit mi ediyorsunuz dedim. Estağfurullah. Ben sadece evrenin çalışma prensibini yüksek sesle tekrar etmeye çalıştım. Bu kadar.

Karma, karma. Zaten ben hayatta en çok buna şaşırıyorum. İnsanlar dürüst olmanı istiyor ama dürüstlüğünün ses tonunu da kendileri seçmek istiyorlar. Mesela bağırarak dürüst olduğun zaman şüpheci davranıyorlar. Aynı cümleyi gülümseyerek söyleyince kişisel gelişim oluyor. Kaşlarını çatınca güvenlik geliyor. Kral Pop Radyo'da Bay J. Tatilin tadı çıkıyor mu bilmiyorum. Ben çalışmanın tadını gerçekten çıkartamıyorum. Olmuyor. Zaten yıllardır en uzun tatilim yayın arasındaki reklamlar benim.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Göz, dünya göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Getir, bir mutluluk getir.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pop, pop, kral
6: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Evet. Üstelik peşin fiyatına banka kredisiyle 12 eşit taksit. Bak, vurgulamaya çalıştım, her zaman yaptığım şeyi biliyorsun. Şu hayatta bedavaya kalmış birkaç güzel şey varsa bir tanesi de radyo. Evet. Açıyorsunuz, ben konuşuyorum. Kapatıyorsunuz, susuyorum. Abonelik yok, üyelik yok. Premium'a geçin, reklamları kaldırın diyen yok. Beni dinlemeniz yeter. Para işini ben buranın sahibiyle hallediyorum. Evet. Bugün yine bir araştırmaya denk geldim. İnsanlık gerçekten çok garip. Dünyada savaş var,

ekonomi var. İlk problemle çöküyor her şey, iklim değişikliği. Bir grup bilim insanı oturmuş. 6 yıl boyunca 2500 çifti takip etmiş. Amaç şu, bir evliliği ayakta tutan şey nedir? Öncelikle 6 yıl boyunca 2500 çifti takip edecek sabrı olan insanın evlenmeye ihtiyacı yok bence. O zaten bütün romantik duygularını laboratuvarda bırakmış oluyor. İşte akşam eve gidiyor. Karısı diyor ki bugün nasıldı? Adam diyor 812. çift yine tartıştı. Lanet olsun. Seninle konuşmak istemiyorum şu anda. Sonra maddeler başlıyor. Yaş farkı fazlaysa risk. Erken evlendiysen risk. İkinci evliliğinse daha büyük risk. Birini sigara içiyorsa başka risk. Öyle. Ben 3 evlilik yaptım. Hiçbirinin sonunda oturup da demek ki %90'lık istatistik içindeymişim demedim. İnsan ayrılırken aklına istatistik gelmiyor. Daha çok kahve makinesi kimde kalacak? Kediler hangimizi daha çok seviyor? İnsanlar ilişkiyi açıklamayı çok seviyor. İletişim eksikliği, duygusal kopukluk, birbirimize zaman ayıramadık. Bence bunların yarısı sonradan uyduruluyor. Çünkü gerçek sebep çoğu zaman o kadar saçma ki söylemeye utanıyorsun. Geçen gün bir arkadaşıma sordum. Niye ayrıldınız oğlum dedim de. Abi bir sabah saçını farklı taradı. Dedim nasıl yani? Bilmiyorum Bayce. O taraftan ayırınca içimde bir şey koptu benim ya. Ya bunu psikoloğa anlatamazsın çift terapistine falan. Mecburen gidip iletişimimiz zayıflamıştı. Evet, şiddetli geçinemiyoruz falan diye. Bence ilişkilerdeki en büyük hata şu. Herkes kusursuz sebep arıyor. Yok öyle bir şey. İnsan bazen dünyanın en doğru insanını buluyor. Karımın beni bulduğu gibi. Yanlış zamanda buluyor. Bazen de tamamen yanlış insanı buluyor ama o gün canı çok sıkıldığı için evleniyor mesela. Karımın yaptığı yine. Hayatın sistemi bu kadar düzensizken bir de ilişki uzmanları daha cümleye sağlıklı ilişkide diye başlar. Ben sağlıksız ilişki görmeden sağlıksızlığını anlayamıyorum ki. Sağlıklısını. 3 evlilikten sonra bana da soruyorlar. Bence ilişkinin sırrı nedir diye. Diyorum ki ben yani yanlış adama soruyorsunuz demiyorum. Doğru soruyu yanlış adama soruyorsunuz. Ama çünkü ben başarının değil, tecrübenin temsilcisiyim. İkisi çok farklı şeyler. Ben nasıl iyi olur değil, nasıl neyden kaçınırsanız başınız belaya girmez. Orada uzmanım. İnsan belli bir yaştan sonra aşkı değil, huzur arıyor. Romantik akşam yemeği falan istemiyorum ben. Yani bir akşam boyunca seninle önemli bir şey konuşmamız lazım. Cümlesini duymayın, bana yetiyor. Hatta bana sürpriz yapacaksanız çiçek almayın. Oturun karşıma deyin ki bugün hiçbir şeyi büyütmeyeceğim. Bazı. Gece 01'de seninle bu gece kavga çıkartmayacağım. Bu hepimiz için çok büyük bir yenilik olacak. Bu yüzden tamam evet araştırmaları okumaya devam edin ama çok da ciddiye almayın. Çünkü aşk matematik olsaydı hepimiz hesap makinesiyle evlenirdik. Anladın? Değil. Yoksa ben şimdiye kadar 4. güncellemeyi yüklemiş 5. yedek eşimi bulut sistemine kaydetmiş olurdum. Niye bu kadar dijital konuşuyorum ben de? Ya sırf 12-24 yaş arasını elimde tutayım diye değil. Vallahi olmaz. Vallahi. İyi geceler Türkiye. Yarın yine buradayım. Konuşmasın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan

Cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi.

benimle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.